0: Vatandaş Belediyesi Ordu Kore Detekti arıyor.
1: Medine'de doğrusu kafasını.

0: 1,000
1: tane yapan pilot pilot, 1,000 dile koyuyordu. Abi reyit. Otolar, bu da bir şey yaptı.

0: Radyo Salem.
1: Efendim sir?
0: Radyo Salem. Efendim ben Tepe Bulgar. Bir yukarı seksiyon. Bir sana ve diğer. Bu verifikasyon. Düzeldim.

0: kan rekabilitesi yıkandı olmuyor. Öyle düşünüyorum. O komple bir atmadığı bir direkt sosyum.
1: Ben
0: Arkin'in üstüne durumunu yapacağım. Bu sayıda sınıfı kaldırdı. Yapamayın. Kutansiyonu getirdi. Kutansiyonu getirdi.